başındayım Mehreban. Beğeniten baş Jordani Aziz. Era denji İslam'a. Denji hikmet öğrenmeyi. Bana yukuda dez dekin ba pakşi rojanaman. Legal tandabin ba komalek bernameyi basul. La buarakani perverde İslami u. Zahista ayni kanu. Sarsel çeşe komalak yakar. Hivai rojeci parla khiru bereketa. Bu da khuazi.